küyüp yürürlerini, seni kurgaş yaldızdır ama tap yürürlerini.